0: Orya Dono'da reklama.
1: Uçatgen uçlik. Uçtası atıge 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, içimlik, vamasu sos atıge 33 min songe. Fakat Bellissimo pizza restoranlarda.
2: Wow! Lucky Sapphire, Sea Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerge unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10. Avgust keçe. Sea Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling. Ve Arap memleketlerge sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atıge 5 dakikada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil seastore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Bank yondu. Undan kredit olganlar qo'ldan kelgancha yordam berishdi. Kimdir benzin bilan, kimdir o'tin bilan, yana kimdir ko'mir bilan.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

tinchliging bebaho ne'matin. Osmoning musaffo, tuprog'ing muqaddas vatan. Har bir tongga ozod otayotgan aziz diyorim. Hurligingning 35 yilligi muborak bo'lsin.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Bank yandı. Undan kredit olganlar qo'ldan kelgancha yordam berishdi. Kimdir benzin bilan, kimdir o'tin bilan, yana kimdir ko'mir bilan.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

yurak bunga sira ko'nmaydi. Sehrlangan xayolim faqat seni o'ylaydi.

har bir ko'chasi obod, har bir xonadoni fayzli bo'lgan muqaddas zamin. Mustaqillik bayramining 35 yilligi qadrdon xalqimizga ulkan quvonch va baxt olib kelsin.

bir bor kelishing. Qaniydi pichirlab aytsang sevishing. Borimni poyingga to'kib sochardim. Men faqat qalbimni senga ochardim. Aylasang ixtiyor bir bor kelishing.

0: Alican, ular aşığlığını menden örgensin.
1: Çüngen çündü.
2: Çünbe gençi.
1: Ungeyem çüntür varamız. Bank yandı. Undan kredit olganlar qo'ldan kelgancha yordam berishdi. Kimdir benzin bilan, kimdir o'tin bilan, yana kimdir ko'mir bilan. Ha, tushundingmi?
2: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

bu bizi aşulalarımız, bu koşuklarımız, bu keçeler, bu sanat sarayları, lampiçka yanıp yarık bu turuşluğunu sebep yurtumuzu tinçliği. Bu bizi yurtumuzu tinçliğini saklayıp durgan rehberlerimizi. Hammalariga küç kuvvet, umurları uzun bulsun. Biz hemişe halkımızı yakşılık külleri de, toy haşamları da, bayramı ancumalları da, şagirdler bilen, kolumuzda saz bilen, şu baxtli külleri tararım itişten, hiç hem çerçemeyimiz. Tinç bulinler, umum.

Seni diye uyğansam xər tong. Seni diye yumulsa kuzum. Ey tangirge ilk uçu isyon.

ikki zamon yolg'iz. Boshim uzra ko'k elar qorini. Na bir sharpa tasalli. Na bir shtir taskindir. Ko'z tekkanga o'xshaydi oyiga bu kecha. Tun qizg'anchiq malak. Quyoshni yerga ko'mib yashirding ayt ul oyni qayon.

xadime tong o'tadi. Kun chiqadi xadime. Tong buyuk marradir. Ulkan bir zafar. Kimdir yetar tonggacha? Yetolmas kimdir?

adaştın. Yomg'ir daraxtlarni yuvib tushar. Novdalar yaltirar tozaligidan. Qani endi deyman. Qani endi shunday yomg'ir bo'lsa-yu. Qurum bosgan hayotimni, yurak bag'rimni, butun borlig'imni yuvib yog'sa. Qani endi. Qani endi ko'zlarim porlasa. Yomg'ir yuvgan tiniq yap.